Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CTH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Murtaza, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

Zümrücüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümrücüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi neşe huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşı, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.

0: δρόμοι του κόσμου.
1: Photo City sunar.
2: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
3: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Rodop Tarım Konfederatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Pehlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırmahalle'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

va. Ricco la merera, che tieni magre, vuota nera.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozgal Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makıköy'ünde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kırmahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren paçacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elife Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calabayar Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Şehrimiz Kamelya Üstosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücene Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına, toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

0: Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

Her tarafım kara duman. Ciğerimden gelir ah kan. Yabancılar diyarına gömüyorlar beni anam.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa Dil ve Konuşma Terapi Çocuk Psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Rıdvan ve çalışanlarım Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşif, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Rıdvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

bir ses gelir, çok derinlerden, sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı, bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

Rodop Tarım Kooperatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Behlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhane'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Puduklulu Ali Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Koskoğlu Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalleli sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Galfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Cabeer Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma kurban bayramınızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozkı yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan kurban bayramınızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Zendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa kurban bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin kurban bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe milletvekili Burhan Baran kurban bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut kurban bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücene Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet kurban bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milas ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı kurban bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep kurban bayramınızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş. Varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

Ziraat Malzemeleri mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: gibi bizim sokaklar.
1: Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Iyanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.

Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi neşe huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakkı, Kayşı, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.

Rodop Tarım Kooperatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Behlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhane'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kırmahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım yolları.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calabayar Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: αργότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Şehrimiz Kamil Ağustos'unda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücene Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramımızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Rece, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346-69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

Ziraat Malzemeleri mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CTH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Çelik Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa Dil ve Konuşma Terapi Çocuk Psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşif, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Rodop Tarım Kooperatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Beylivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhalede senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoral Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makı Köyü'nde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalleli sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Alkışlar Orhan Baba'ya gelsin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım yolları.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarımızı özel
3: seçiyorum. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
3: Arkadaşım,
2: programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
4: Kurban Bayramı'nın birinci gününden herkese merhabalar. İyi bayramlar değerli dinleyiciler. İnşallah bugün diğer bütün günlerde olduğu gibi keyifli bir Tuncay Saran Show dinleyeceksiniz. Bayram özel şarkılarımızla, bayram özel hikayelerimizle, sohbetlerimizle sizlerle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: kasiyer olsam arkadaşlar ve bir bana parasını sonra versem olur mu diye sorsa, olur tabii ki deyip POS cihazını uzatırım. Yani kredi kartıyla ödediğin zaman zaten parasını sonra vermiş oluyorsun. Yani hayat pahalılığıyla uğraşmak zor ya. Ama tabii ki herkes aynı oranda etkilenmiyor. Bir radyo programcısına denk gelmiştim bir yerde. Hava durumundan bahsetti birazcık, işte havalar yağışlı olacak gibilerden bir şeyler söyledi galiba. Ondan sonra da şunu ekledi: hafta sonunu yazlıklarında geçirmek isteyenlere duyurmuş olalım. Yani herkesin yazlığı var çünkü. İstisnasız. Bir de öyle insanların abi herkesi öyle sanmaları. Herkesin yazlığı var yani. Hava yağışlı olacak, belki yazlıklarınıza gitmek istemeyebilirsiniz falan. Ya gerçekten çok ilginç insanlar var. Ama bu kadara kadar da zannetmek, yani herkesin yazlığı nasıl olabilir ya?
1: Tuncay Saran Show.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Yazılar adın açıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0
7: Ya az önce bir adam gördüm bir alışveriş merkezinin önünde. Ya insanların bulunduğu public bir ortam, tamam mı? Şimdi insanoğlu burnunu karıştıran bir varlık. Yani var mı aramızda burnunu karıştırdığını inkar eden?
8: Ben hiç hayatımda bir kere burnumu karıştırmadım, tamam mı? Sen burnunu karıştırıyorsun.
7: Böyle diyen var mı? Yoktur tabii ki. Herkes karıştırır. İtiraf edelim. İtiraf edelim. Hatta eminim bazılarımız bundan çok da keyif alıyor olabilir yani. Kimse de bana hiç ne biçim konuşuyorsun burnunu karıştırmak falan demesin. Ben onları da biliyorum. Ama yani toplum içinde bu kadarı da olmaz ki ya. Abi nasıl burnunu karıştırıyordu biliyor musun? Yani böyle parmağını burnuna hunharca sokmuş, tamam mı? Birazcık da böyle yaşı var abinin. Hunharca sokmuş böyle parmağını. Böyle bowling topu tutar gibi yani. Kafasını tek bir parmağıyla burnundan kavramış ve fırlatıp atacak gibi duruyor. Hani ya tutamadım kendime bak, tutamadım. İlk defa böyle bir şey yaptım. İlk defa hayatımda böyle bir şey yaptım ama istemsizce, yani beynim karar vermedi, ağzım karar verdi. Ağzım dayanamadım. Kendiliğinden karar verdi bunu yapmaya. Artık ben daha fazla dayanamayacağım dedi. Beyinle saniyelik bir tartışma yaşadılar. Ben dedi duramayacağım. Kendiliğinden harekete geçti ve cama çıktı zaten. Oha abi oha dedi ağzım. Normalde yapmayacağım bir şey. Bu arada durmadan ama yani bir yandan da devam ederken yola yanından geçerken oha abi diye bağırdım istemsizce. Arkasından birileri daha geliyordu, kalabalıklardı. Derken de bir yandan da beynim ne yapıyorsun lan dedi. Ya zaten orada durmayışımın, arabanın bir yandan da hareket ediyor olmasının sebebi beynimin müdahalesi. Ne yapıyorsun oğlum, devam devam devam dedi beyin yani, anladın mı? Devam oğlum, şşt, manyak mısın? Beyin bunu diyor. Allah'ım yarabbim. Ya bildiğin oha abi falan dedim yani, bağırarak dedim bunu. Ağzım dedi daha doğrusu. Kendi inisiyatifiyle. Ulan dedim ne oluruz, devam ettim. Oralara bir yere park edecektim normalde. Arkama bakmadan yoluma devam ettim adam kızmıştır diye. Hani bana doğru yürüyor olabilir diye aklımdan geçti şimdi, olur ya. Böyle bir şey söylüyorsun. Ne diyorsun lan sen deyip böyle beni takip etmiş olabilir diye geçti aklımdan, yoluma devam ettim. Diğer taraftan otoparkın diğer tarafından çıktım arabayı park etmeden. Yani adam beni takip etmeye başladıysa bıraksın gitsin işine diye, zaman kazanmak için. Pas geçtim otoparkı. Bir tarafından çıktım, ondan sonra dolanıp kısa bir mesafe zaten. Hemen arka taraftan dolanıp bir tur atıp bir de kalıp mesafe, yani diğer taraftan tekrar girdim. Yani dedim şimdi durup dururken şey yapmayalım. Ama bu kadar da olmazdı ya. Yani bu kadar olmazdı be abi.

0: Şehrimiz Kamelya Üstosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ayı Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Zendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milos ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.
3: Telefondan video izletilmesi olayına zaten gıcık olan bir insanım. Yani birisi bana telefondan "Aa bak sen şu videoyu izledin mi?" deyip de "Aa şöyleymiş böyleymiş" diye anlatınca böyle "Of, gene mi mesai başlıyor ya?" Yani abi, bizim de elimizde telefon var. Her gün yüzlerce, binlerce, milyonlarca video izliyoruz ya. Ya milyarlarca içeriğe maruz kalıyoruz. Zaten her şeyi gördük ve görüyoruz. Mars'tan gelmedim ben yani. Zaten böyle bir şey var. Bir de bu olay bayram ziyaretine gittiğin kişiler tarafından, yani ev sahipleri tarafından sana yapılınca çok absürt oluyor. Bir süre bayram ziyaretine gitmişsin, oturuyorsun. İyi bayramlar, nasılsınız, iyi misiniz, iyi, siz nasılsınız falan, çay ikramları vesaire. Ondan sonra bir video izletme faslı başladığını düşünsene. "Bak şu videoyu izledin mi sen falan?" Bayram ziyaretinde. 2 saat boyunca mesela. "Bak bir de bu var." Sen de çok ilginç bulmuş ve eğleniyormuş gibi yaparsın. Çünkü o aşırı derecede eğleniyordur sana izletmekten, böyle hani sen tepkisiz kalamazsın yani. Tepkisiz kalırsan onun sonu olur hani. Yani pek ilginç gelmedi bana ya, kusura bakma diyemezsin. Hani

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevmedi? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın.

0: her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nicolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Hazır mısın Marty? 10 Mart 2018'e gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
2: Bizim çocuk normalde akşamları adeta kurulmuş gibi 40 dakika uyuyor. 40 dakika. Ders süresi gibi. Adeta uyumaya başlamasının üzerinden 40 dakika geçtikten sonra içinde bir zil çalıyor. Uyanmam lazım. Tırrrr diye uyanıveriyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ya bir gün gezeceğim tuttu, tamam mı? Akşam eve geldim, tutturdum gezmeye gidelim diye. Annem bizdeydi bu arada. Hanım pek gezme meraklısı değil akşam akşam şimdi. Neyse ben bayağı bir ısrar ettim. Tamam dediler, çıkalım, kararımızı verdik, çıkacağız. Ondan sonra çocuğu uyuttuk ki bir an önce uyusun, uyansın, mamasını verelim, hazırlanalım, çıkalım. Uyuttuk çocuğu. Ondan sonra uyanması gereken saat geldi, 40. dakika oldu. Şimdi sekmez diyorum ya, sekeceği tuttu. Tamam seker mi seker, olur 45 dakika, 50 dakika, 1 saat. Allah Allah şimdi. Uyumaz uyumaz uyumaz, tam böyle bir akşam gezelim diye heves etmişiz. Tutturdum ya o akşam nedense, gezeceğiz yani. Tam gezmeye karar veririz, çocuk 1 saat uyur. 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika, 1,5 saat oldu. Süre zaten sınırlı yani, uyanmıyor çocuk. Ondan sonra 1,5 saat oldu, 1 saat 40 dakika oldu. Ya gezeceğiz ya, biz gezme kararı aldık ya, ondan dolayı yani. Başka bir açıklaması yok. Neyse ondan sonra hızlıca mamasını yedirdik, hazırlandık, çıktık. Çok da az kalmadı süre yani, iyi gezdik, fena değildi. Hatta çok hoşuma gitti ya. Özgürce böyle alışveriş, büyük bir alışveriş merkezi. Her yerini özgürce gezdik Allah'ım. Yani akşamları dışarı çıkmak iyi geliyor bazen. Gidip bir alışveriş merkezinin lokantasında bir şeyler yemek, çıkmak, marketini dolaşmak, mağazalarını dolaşmak. Bir de baştan çocuk herhalde uyumayacak, çıkamayacağız gerilimi yaşayınca sonradan büyük bir rahatlama oldu, böyle hunharca gezdik ya. O akşam şu meşhur hamburgercilerden bir tanesine gittik, sipariş vereceğiz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım bu arada. Bak gelince de üst üste geliyor ha. Kız dedi ki şu an sipariş alamıyoruz. Neden? Sistem bozuk. Allah Allah. Nasıl yani, şimdi bir şey yiyemiyor muyuz biz burada diyorum. Dünya ünlü hamburger fast food zinciri yani. Nasıl olur böyle bir şey yiyemiyor muyuz? Hayır, sistem bozuk. Çıldıracağım. Çok önemli değil, başka yerde de yeriz ama yani. 40 yılda bir gezmeye çıkmışız. Liva var yeğenim, o da çok sever böyle hamburger falan. 40 yılda bir böyle bir şey yok. Sistem çalışmıyor. Bize denk geldi yani. Bu sistem meselesini de anlamadım. Sistem bozukmuş. Sistem bozuk diye aç kaldık. Cebimizde paramız var, karşıda hamburger duruyor ama sistem bozuk. Gören de diyecek ki banka ya da hastane gibi bir şey. Sanki hamburger verirken TC kimlik numaramızı falan soruyorlar böyle. Bir fiş veriyorlar filan, böyle bir sistem var. Lan para veriyoruz, hamburger veriyorsun. Bu kadar, ne sistemi? Şöyle bir şey oluyor bizim tuvalette, ilginç zamanlamalardan bir tanesi. Alafranga tuvalet, basınca sifonla ya öyle bir ses çıkıyor ki, çok ses çıkıyor. Çok fazla ses çıkıyor. Böyle. Bir de çok uzun sürüyor. Acayip bir ses çıkıyor ya. Ama işin ilginç tarafı, geceleri çok daha korkunç bir ses çıkıyor ondan. Gece olduğu için bana öyle geliyor değil. Gerçekten çok dikkat ettim buna. Kaç gündür özellikle dinliyorum. Abi geceleri, gecenin bir yarısı o sifona bastığın zaman sanki böyle Titanic batıyormuş gibi bir ses çıkıyor. Böyle bir şey olamaz. Korkunç metalik bir ses. Böyle gemi batıyormuş gibi. Böyle yani nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Çok büyük bir metal parçası kırılıyormuş, yırtılıyormuş gibi böyle. Gündüz aynısı olmuyor. Kesinlikle.
3: Tuncay Saran Show.
1: Zaman makinesi.

0: Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gözlükepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodo Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.
1: Bir kere kana karıştıktan sonra vazgeçmenin çok zor olduğu programınız Tuncay Saran Show'dasınız. Ve hiçbir senaryo, hiçbir uydurma eser gerçekler kadar gerçek olamaz. Gerçekler kadar gerçek olamaz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en gerçek show programındasınız. Kondo.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Hazır mısın Marty? 2020 yılına gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
2: Şibiya şibiya şibiya şibiya. Ne diyorum ben? Bilene 1 milyon ödül. Şibiya şibiya şibiya. Bizim çocuk çok canı sıkıldığı zamanlarda böyle bir şey söylüyor. Şibiya şibiya şibiya şibiya. Baştan biz de ne olduğunu anlamadık. Allah Allah. Çocuk böyle darlandığı zaman, bir memnuniyetsizlik olduğu zaman, yani hey heylerin gelmesi olur ya, onun da oluyor ve böyle bir şey sıralamaya başlıyor yani. Şibiya şibiya şibiya. Sonradan sonra hanım ne olduğunu anladı. Yani çocuk abi annesinin vampiri. O kadar çok emiyor ki, o kadar uzun bir süre boyunca emdi ki ve çok sık bir şekilde. Annesi ona emmek istediği zaman emcem demesini öğretmişti zamanında. Bu ikide bir de emcem, emcem deyip duruyor, tamam mı? Böyle bir kabadayı gibi bir de yani. Geliyor böyle emcem, emcem, emcem. Bir de şey var mesela, arada bir şo, su istiyor yani. Hiçbir yerden ses gelmeyince, cevap alamayınca şo. Gene cevap alamayınca şo. Su istemesi de böyle. Şo. Şo. Şo. Egem. Annesi yıldı artık yani, bir dönem özellikle böyle egem egem egem. Ya emmeyi bırakıyor, uzaklaşıyor, daha uzaklaşırken tekrar geri geliyor bumerang gibi egem diyerek. Gece gündüz 24 saat yani, hani kuruttu annesini, kuruttu. Vampir gibi mübarek egem egem egem. Annesi de bu süreçte sürekli böyle ya sabır ya sabır deyip durmaya başladı, tamam mı? Jingle atar gibi refleksi olarak böyle başa çıkamayınca söylenmeye başladı kadın, tamam mı? Gece gündüz yatarken falan ya sabır ya sabır ya sabır nidaları. Bunun da kafasında yer etmiş, tamam mı? Bu ya sabır ya sabırlar. O da artık o kendi küçük dünyasında daraldığı zaman bir şeylere şibiya şibiya şibiya. Ya sabır değil de sabır ya. Şibiya. Şibiya, şibiya, şibiya.
3: Hay Allah'ım ya. Kendi küçük dünyasında daraldığı zaman mesela uyutmaya çalışıyorsun ama o uyumak istemiyor. Bu başlıyor dizmeye.
2: Şibiya, şibiya, şibiya.
3: Mama yemek istemiyor mesela.
2: Şibiya, şibiya, şibiya.
4: Saran Show.
5: Şibiya, şibiya, şibiya.
1: Zaman makinesi.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı enişten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Hep böyle iddialar oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. İşte Spotify Top 50'ye bakıyorsunuz, ilk sıralarda ilk onda kim bunlar diyorsunuz. Yani bunu kim dinliyor abi diye iddialar hep olduğu biliyorsunuz. Doğrudur değildir demiyorum ama şöyle bir gözlemimi söyleyeceğim arkadaşlar. Eşime soruyorum bir isim mesela, sen tanıyor musun diyorum, tanımıyorum diyor. Ve etrafımda da çoğu insanın tanımadığını görüyorum, duyuyorum ya da hissediyorum bir şekilde, yani bilmiyorlar bu isimleri. Şimdi

0: duyuyorum. Sezen Aksu'nun klasik bir şarkısı çalıyor. Abi yani Spotify'daki bu listeler, yani bunları kim dinliyor o zaman? Neyin top 50'si bu yani? Başka bir yere gidiyoruz, bir Türk sanat müziği çalıyor. Benim abi kısacası şu, günlük hayatımda karşılığı yok bu listelerin, öyle söyleyeyim. Bir de şu tarz radyocular var arkadaşlar, benim tersim. Gerçekten de bu listelere çok önem gösteren. Mesela şimdi Level C5 ilk 3'te tamam, ya da Semih Cenk. Örnek veriyorum bu isimlerim. Hep böyle o isimleri çalıyor filan, yani çalabildiklerini tabii radyoda. Zannediyor ki yani bütün Türkiye'yi kasıp kavuruyor, böyle acayip şeyler oluyor yani. Ne isimler ya, baksana şunlara tozu dumana katıyor filan, acayip bir şarkı filan hani. Bu isimleri kötülemek için söylemiyorum. Gerçekten de çok popüler, çok güzel, çok sevilmiş. Gerçek günlük hayatta da insanların çok sevdiği şarkıları olmuş olabilir. Örnek olarak verdim bu isimleri yani.
1: Tuncay Saran Show.

Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97

0: 905. Endrive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: HS Cars.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CTH mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Murtaza, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Çelik, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu, otokinisi, ortakları kurban bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümrücüne Şubesi çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, kurban bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümrücüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım kurban bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi neşe huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek Torku Avşar Soda Arko Yunanistan Bayi Ayfer Hakı Kayşı kurban bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Otosit Sapes sahibi Ridvan ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hazır mıyız? Hadi son! 3, 2, 1... Kayıt!

Rodop Tarım Konfederatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Pehlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhane'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

0: Ay geldim. Canım. Ay.
1: Biz ne oldu Zeynep?
0: Aşkım ne gidiyor?

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Puduklulu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan Kümes Hayvanları ve Aksesuar Malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makıköy'ünde hizmet veren İnşaat Malzemeleri Mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kırmahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Eczanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calabayar Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Şehrimiz Kamelya Üstosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu kurban bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ayı Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma kurban bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları kurban bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan kurban bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa kurban bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla kurban bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin kurban bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe milletvekili Burhan Baran kurban bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut kurban bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücene Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet kurban bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramımızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milos ve çalışanları kurban bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı kurban bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep kurban bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: sevmedin? Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğimi kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: seviyorum.
1: Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682

0: Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Iyanu ve Mincris üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.
1: Alo. Alo. Of, gene sessiz telefon. Biliyorum sensin. Konuşmayacaksan neden açıyorsun? Lütfen beni arama. Hem unut hem unuttur.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic.

diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Klinik, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CTH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Murtaza, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Haydi bakayım gençlik.

Hayko Mesut'tan Kafe Prenses'te bulunan tüm gençlere şaba. Hayko Mesut'tan Kafe Prenses'te bulunan tüm gençlere şaba.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakkı, Kayşı, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: uzak durun.
1: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
2: Hiç mi beni sevmedin?
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

Rodop Tarım Konfederatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Pehlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırmahalle'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Yıllardır Nomarhya valiliği karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkuralı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırımhane'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren İnşaat Malzemeleri Mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalleli sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paçacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Şehrimiz Kamelya Ağustos'unda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücene Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlı da Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkanı Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı eniştenlilikleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.